0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.
1: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

De yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Günaydın, 22 Temmuz 2026 Çarşamba sabahındayız. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. Bir sıcak gelişmeyle programımıza başlayacağız. Sonrasında detay haberleri, son dakika gelişmelerini ve gündeme dair önemli haberleri radyonuzda, programımızda sizlere aktaracağız. İşte sıcak gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün Özgür Özel grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda niteliği taşıyan konuşmasında yeni parti için bugünü işaret ederek çalışmalara başlayacaklarını belirtti. İşte sıcak gelişme haberimizde Özgür Özel'in öne çıkan açıklamaları sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Partimiz butlanla, yargı kollarıyla saray duvarları arasına sıkışmış bir esaretin, bir işgalin altındadır. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bizim omuzlarımızdadır. Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir, yetki bizdedir, görev bizdedir. İşgal altındaki İstanbul'da saray kuklası bir paşa olmak yerine ölümü göze alıp Anadolu'ya geçip kurtuluş mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol bizim yolumuzdur. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. İktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz. Yarın sabah kimse belediye başkanına sen niye geçmedin, belediye meclis üyesine hala niye buradasın demesin. Bu iktidar yürüyüşünde ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Atatürk'le sorunu olmayan, Cumhuriyet'le sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum. Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım. Yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz.

Efendim birinci sayfa programı başladı. Birinci sayfa programında sizlere önemli haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in dünkü grup toplantısındaki konuşmasıyla yeni parti için geri sayım başlamış oldu. Özgür Özel'in açıklamaları sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ilk kişi ise İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu. CHP'de ilk etapta 80 milletvekilinin istifa edeceği kulislerde konuşulurken bu sayının 100'ün üzerine çıkması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin mecliste en çok sandalyeye sahip ikinci parti olması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 135 milletvekili var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 135 sandalyeye sahip Cumhuriyet Halk Partisi. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na verilmesi beklenirken ilk il başkanlığı binasının da Samsun'da açılacağı öne sürüldü. Yeni partinin kuruluş dilekçesinde de 90'dan fazla milletvekilinin imzası olacağı belirtiliyor. Dün Özgür Özel'in yeni partiyi açıkladığı dakikalarda mutlak buttan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına tekrar gelen Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk kez sokağa indi, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ankara Rüzgarlı Sokak'ta esnafı ve bir kooperatifi ziyaret eden Kılıçdaroğlu gazetecilerin ısrarlarına rağmen soru almadı. Özgür Özel'in yeni parti sorularına sessiz kaldı.

Haber başlıkları, detay haberleri, son dakika gelişmelerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programı sürüyor değerli dinleyenler radyonuzda. İran'dan gitmiyoruz bu açıklamalar. Amerika Başkanı Donald Trump'a ait. Savaş Orta Doğu'ya yayılıyor, Kızıldeniz'de tehdit deniliyor. Amerika ile İran arasındaki savaş Orta Doğu'daki ipleri germeye devam ediyor. Katar ve Ürdün, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı abluka tehdidiyle Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutma ve deniz seyri seferini engellemekle suçlayan açıklamalarını kınadı deniliyor. Devrim muhafızlarının açıklamaları var. Amerikan radarlarını vurduklarını açıklamışlar. Amerika ise İran saldırılarında ölen 3. askerinin kimliğini açıkladı. Irak'ta Amerikan Başkonsolosluğuna İHA saldırısı gerçekleşti. Bahreyn'de sirenler çaldı. Irak basını Erbil'de patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Amerikan basını ise Pentagon bütçesi hızla tükeniyor açıklamasını yaptı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın.

Evet, haber başlıklarımıza göz atalım. Birinci sayfada hangi haberler dünden bugüne yansıyan birinci sayfa haber başlıkları ve detaylarını sizlere aktaralım değerli dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 yenerek avantaj sağladı deniliyor. Fenerbahçe'nin bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü ise 37. dakikada Anderson Talisca frikikten kaydetti. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Ake ilk 11'de başladı. 45 dakika forma giydi. Mason Greenwood ise 83. dakikada oyuna girdi. Bir diğer yeni transfer Vedat Muriç ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı deniliyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sturmgraz Hertz'i ilk maçta 4-0 mağlup etti denilmiş. Kadıköy'de dün akşam oynanan müsabaka kapalı gişe olarak öne çıkıyor. Ayrıca dün yaklaşık 700 Polonyalı taraftarın da Kadıköy'de takımlarını desteklediklerini açıklayalım değerli dinleyenler. İran Savaşı nedeniyle Amerika bütçesi haftalar içinde tükenecek deniliyor. Amerikan basını duyurdu, Pentagon bütçesinin eridiği belirtiliyor. İsmail Kartal yabancı kuralı 12+2 olabilir açıklamaları var. Bursa İnegöl'de devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın çıktı. Detayları biraz sonra aktaracağız. Yine İzmir merkezi bahis operasyonu var. Detayları aktaracağız. Muğla'da motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü hayatını kaybetti deniliyor. Irak'ta Amerikan Başkonsolosluğuna İHA saldırısı denilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7 ilçe yönetimi görevden alındı. Gürsel Tekin İstanbul'daki 7 ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını açıklamış değerli dinleyenler. Rehabilitasyon merkezinde skandal olay deniliyor. İstanbul Büyükçekmece ilçesinde özel bir eğitim kurumunda 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulandığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı denilmiş. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Somali tezkeresinin de kabul edildiğini belirtelim değerli dinleyenler.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. 22 Temmuz Çarşamba sabahındayız. Radyonuzda birinci sayfa programı sürüyor. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Cem Pehlivan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihi grup toplantısı deniliyor. Özgür Özel yeni partinin kuruluşunu resmen açıkladı. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında yeni parti kuracaklarını resmen açıklayan Özgür Özel, yeni partimizi milletimizin seçtiği ona yetkisine emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz ve ilk seçimlerde de iktidar olacağız ifadelerini kullanmış Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Özgür Özel değerli dinleyenler. Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli hakkında olası kastla öldürmeye teşebbüs, annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından iddianame düzenlenmiş, iki şüpheli hakkında iddianame deniliyor. Gerçekten üzücü bir hadiseydi. Son yılların en üzücü hadiselerinden, üzücü olaylarından birini yaşamıştık değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran'la çerçeve yasayla ilgili görüşmek üzere bir araya geldi. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler, önemli birinci sayfa haberleri, detay haberleri, haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ilk il binası Samsun'da tutuldu deniliyor. Buranın önünde bir konuşma gerçekleşti. Bu binanın önünde bir konuşma gerçekleştirildiği belirtiliyor. Cumhuriyet.com.tr'de seçilmiş Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın açıklamaları var. İktidar umudumuzu yanımıza aldık. Hiç kimsenin, hiçbir makamın, hiçbir kararın bu umudu kırmasına izin vermeyeceğiz. Yeni bir yürüyüşü başlatıyoruz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Başsavcılıklardan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama, yeni delil ve tespitlere ulaşıldı deniliyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, korucuların Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü veya yok ettiğine ilişkin delillere ulaşıldığını aktardı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ise gözaltına alınanların Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğüne ilişkin kayıtların silinmesinde etkin rol oynadığını kaydetmiş değerli dinleyenler. Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada geçtiğimiz gün 15 şüphelinin daha gözaltına alındığını bir kez daha belirtelim değerli dinleyenler. Yalova'da üzücü bir hadise yaşandı. Yalova'da eğitim gören askeri okul öğrencileri geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre güneş çarpması nedeniyle bir askerin şehit olduğu, 3 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Diğer yandan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı belirtilmiş. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Değerli dinleyenler, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Kocaeli Spor'da basın sözcülüğü görevine Haşmet Uçar getirildi deniliyor. Kayseri'de kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü polisin operasyonuyla yakalandı denilmiş. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Sturm Graz farklı kazandı deniliyor. İran'dan Amerika'ya nükleer santrallere saldırı uyarısı yapılmış. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Enbiya Merkez Karargahı, Amerika'nın İran nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimi bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendireceklerini açıklamış. Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Bingöl'de trafik kazası, 2 kişi yaralandı deniliyor. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinin imalat bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 1. Anajet üstünden gelen askeri ekiplerin de katıldığı söndürme müdahalesi aralıksız sürüyor denilmiş. Güvenlik amacıyla fabrika personeli tahliye edilirken Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi deniliyor ve mevcut yangının kısmen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaralım. Gece boyu söndürme çalışmaları sürdü. İzmir merkezi 4 ilde yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık eden ve finans evi olarak adlandırdıkları adreslerde yaklaşık 2 milyar liralık para trafiği yürüttüğü tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmış.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212 0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

Evet, bir kez daha aktaralım. Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde yangın çıktı. Gece saatlerinde yangının söndürülmesi için tüm ekipler var gücüyle çalışmalarını sürdürdü. Kısmen kontrol altına alındı yangın. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti. Dün akşam saatlerinde can kaybımız bulunmamaktadır dedi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürmektedir açıklamasını yapmış. Sıcak bir gelişme. Bu gelişmeyi bir kez daha aktaralım sizlere değerli dinleyenler. Türk askerinin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. Söz konusu tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pedro Sanchez'le bir görüşme gerçekleştirdi. Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi deniliyor. Özgür Özel'in açıklamaları var. Dün grup toplantısında yeni partimizi kuruyoruz açıklamasında bulundu Özgür Özel. İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı. Trabzon'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı. Kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlanan kamyonette bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Tekirdağ'da da bir kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kocaeli sahillerinde bir haftada 68 kişi boğulmaktan kurtarıldı deniliyor. Antalya'da yangın, 2 kişi son anda kurtarıldı. Türkiye'de Haziran yağışları geçen yıla göre 2 katına çıktı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşme

0: Ben ehliyet almayayım.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Efendim devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler, önemli birinci sayfa haberleri, detay haberleri, haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ilk il binası Samsun'da tutuldu deniliyor. Buranın önünde bir konuşma gerçekleşti. Bu binanın önünde bir konuşma gerçekleştirildiği belirtiliyor. Cumhuriyet.com.tr'de seçilmiş Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın açıklamaları var. İktidar umudumuzu yanımıza aldık. Hiç kimsenin, hiçbir makamın, hiçbir kararın bu umudu kırmasına izin vermeyeceğiz. Yeni bir yürüyüşü başlatıyoruz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Başsavcılıklardan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama, yeni delil ve tespitlere ulaşıldı deniliyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, korucuların Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü veya yok ettiğine ilişkin delillere ulaşıldığını aktardı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ise gözaltına alınanların Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğüne ilişkin kayıtların silinmesinde etkin rol oynadığını kaydetmiş değerli dinleyenler. Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada geçtiğimiz gün 15 şüphelinin daha gözaltına alındığını bir kez daha belirtelim değerli dinleyenler. Yalova'da üzücü bir hadise yaşandı. Yalova'da eğitim gören askeri okul öğrencileri geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre güneş çarpması nedeniyle bir askerin şehit olduğu, 3 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Diğer yandan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı belirtilmiş. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin BB negatif seviyesindeki kredi notunu ve durağan görünümünü teyit etti. Kıdemli direktör Eric Arispe Morales, olası bir not artışının kriz öncesi seviyenin altında kalan uluslararası rezervlerin kalıcı şekilde toparlanmasına ve yüksek enflasyonla mücadeledeki kararlılığa bağlı olduğunu bir kez daha vurgulamış değerli dinleyenler. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir tankere hedef almasının ardından mürettebat gemiyi terk etti. Amerika'da İran'daki askeri noktalara yönelik saldırılarını 10. gece sürdürdü. Bölgede deniz trafiği durma noktasına gelirken petrol fiyatları yükseldi ve topyekün savaş riski büyüyor denilmiş değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümünde haber başlıklarını, hava durumunu sizlere aktaracağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. E-Devlet'in en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu deniliyor. Haç kurasının bugün çekileceği belirtilmiş. Bakan Fidan'dan açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildi ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pedro Sanchez'le görüşmesine yer verilmiş. Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı değişti. Fenerbahçe avantajı tek golle elde etti. Amerika, İran'la savaşın maliyetini açıkladığı 37.5 milyar dolara ulaştığını duyurmuş. Trump'ın açıklamaları var. İran'la savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü açıklamış Amerika Başkanı Donald Trump değerli dinleyenler. Hava durumunda günlük tahmine baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği aktarılmış. Rüzgarın genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı var. Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor ifadelerini kullanılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde günlük tahmin raporunda değerli dinleyenler. 22 Temmuz 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programda bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. O güne kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. TEPAV analizine göre Türkiye'de 44 ilin kentsel ağırlık merkezi batıya kayarken Tokat, Samsun, Yozgat ve Çorum doğuya büyüyerek bölgesel farklılıklar ortaya çıktı. Eksim Enerji, Tokat Killik Res'te hibrit dönüşüm çalışmalarını sürdürerek rüzgar ve güneş enerjisini birleştiriyor, mekanik kurulu gücü artırmayı hedefliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İsa Aras Mersinli, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirdiği saldırıyı önceden planladı. Bilgisayarında saldırı ve aile fertlerini öldürme planları içeren belge bulundu. Saldırıda 6 kişi öldü, 15 yaralandı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının ardından YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Öğrenciler 2026 sınav sonuçlarına göre tercihlerini yapacak. Kılavuz, tercih süreci için önemli kararları içeriyor. Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda İstanbul-Kuşadası seferi yapan MEG yönetimindeki yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri 31 yaralıya müdahale ederek hastanelere kaldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile telefon görüşmesi yaparak Türkiye-İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, İspanya'nın Dünya Kupası zaferini tebrik etti ve 2027 zirvesi için davetini yineledi. Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tesislerinde çıkan yangına ekipler hızla müdahale etti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün can kaybı olmadığını belirtti. Soğutma çalışmaları sürerken teknik incelemeler devam ediyor. Spor. Fenerbahçe Arsavev Galatasaray'ın en golcü forveti 23 yaşındaki Marie Divine Nanga, Manga'yı transfer ederek kadın futbol takımını güçlendirdi. Manga 2 sezonda 41 gol attı. Mauro Icardi, Galatasaray yönetiminin veda organizasyonu teklifine henüz yanıt vermedi. Futbolcu yapılanlara kırgın olup sosyal medyada veda paylaşımı yapmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları tamamlandı. Fenerbahçe, Gornik Zabze'yi 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj sağladı. Sturm Graz ve Kızıl Yıldız farklı galipler oldu. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namık Tanay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz değil Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı coverlarla yapıyoruz efendim. Zeynep Dizdar radyonuzdaydı. Gönül oyunu vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun demiştim. Coverlarla yapıyoruz diye bir tane Tuğba Özerk'ten dinleyelim bu gece. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mebrure Mış Gibi radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Tam şöyle yol şarkılarından bir tanesi. Yol şarkısı demişken arkadaş, şu magandalardan bir türlü kurtulamıyoruz. Hani cezalar mezalar arttı, tamam suç oranı kısmen düştü ama yok olmuyor ya. Bakın Başakşehir'de trafikte dehşet saçan magandalara 720 bin lira ceza. Bak trafikte tartıştıkları sürücüleri ısrarla takip ederek araçlarından inip kavga eden 5 kişi. Şimdi 5 kişi oldukları için kavga ediyorlar. Zaten yani bunlar genelde bu tür bireysel hareket edemezler. Ancak sürü halinde. Yani bireysel hareket etme yetenekleri gelişmemiştir bunların. Sürü halinde saldırırlar. Böyledir yani. Serengeti'de. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı bu 5 tip. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslara toplam 720 bin lira idari ceza, para cezası uygulanırken araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şimdi bunlar medeniyetten bir hayli uzak olduğu için bunun ne anlama geldiğini de bilmiyorlar. Bak araçlar trafikten men edildi, bunlar şimdi başka araçlarla devam edecekler. Ehliyetleri olup olmaması onlar için sorun değil. Efendim olay Başakşehir'de meydana geliyor. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından bazı şahısların araçlarından inerek diğer sürücüleri takip edip kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal aktivite olarak görüyor bir de bunlar bunu. Yiğit delikanlı 5 kişi birden. Görüntülerin sosyal medya ve dijital platformlarda paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sanal devriye ekipleri çalışma başlattı. Zaten plakalar kabak gibi meydanda. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda trafikte uygunsuz davranışlarda bulunan araç sürücülerinin SA ve EC, bunların isimleri bence verin. Yani herkes bilsin. Ki zaten hani şüpheli olma tarafları bunlar yani biliniyorlar artık. Araçlarda yolcu olarak bulunan şahısların ise BT, UD ve BD olduğu tespit edildi. Yani 5 kişi bir arabaya doluşmuşlar. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesi kapsamında sürücü ve yolcular hakkında işlem yapıldı. Yapılan işlemler kapsamında 5 şahsa toplam 720 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilerek 7 Emin Otoparkı'na çekilirken, sürücüler SA ve EC'nin sürücü belgelerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Şimdi bunlar tabii ehliyetsiz kullanmaya devam edecekler. Ne A'sı B'si yok. Bunlar böyle yani. Hani keşke böyle daha şeyler olsa, nasıl derler, daha gelişmiş teknolojiler olsa her tarafta. Hani mesela MOBESE görüyor ya yüzü kamerayı. Kameradan. Direkt mesela yüz tanımı olsa o kişinin ehliyetinin o belki de vardır ha. Yani yoktur, o kadar gelişmemiştir de. Direkt yüz tanımı, o kişinin ehliyeti cezalı mı cezalı. Tamam çek sağ yavrum bir kez daha. 60 gün süreyle seni de bir içeri atmak suretiyle ehliyetinin yanına. Bak mantıklı olur. Bir kere kitleyip kitleyip duracaksın. Şey denir yani dinsiz hakkında imansız diye. Çünkü bunlar ehliyetsiz çıkmaya devam edecek. Şu an bunlar zaten dışarıda araç kullanıyor. Ben size söyleyeyim bak. Tabii bu işin bir de adli kısmı var. Hani bunlar tamam bu cezayı ödediler. Toplam 720 bin lira artı ehliyete el konuldu, araçlara el konuldu falan filan ama. Bir de bu işin tabii adli kısmı var. Birkaç oradan da ceza gelir. Ama biz hani evet şu... Rakamlar baya baya kişi normalde yani 180 arabadan indiği zaman bakiyeye 180 bin lira yazılıyor. Yani arabadan indin telefona bak banka hesabından bildirim geliyor. Hesabınızdan 180 bin lira çekilmiştir diye. Ama işte hala biz bu şeyden vazgeçemiyoruz. Yani bu trafik mevzu ayrı bir kültür. Hakikaten kültür işi. Biz ona biraz uzağız yani biz otomobil kullanmayı, otomobil hareket ettirmeyi tamam diyoruz. Yani trafik sanıyoruz, trafik o değil. Yani otomobil kullanmak çocuk işi.
çocuğa da pratikte öğret, birkaç git gel yap, o da öğreniyor. Çünkü günümüzde zaten hani araçların büyük bir bölümünün otomatik vitesi olduğunu düşünürsek, hani böyle ben araba kullanıyorum diye çok ağam şağam bir şey değil yani o. Onu herkes yapabiliyor. Ama biz trafiği kullanmayı bilmiyoruz işte. Asıl sıkıntı burada. Bir de hep söylüyoruz. Şu psikoteknik olayları falan filan bütün sürücülere ciddi bir şekilde olsun. Ciddi bir şekilde uygulansın. Ve geçemeyenlerine direkt ehliyeti alınsın yani. Ancak böyle olacak bu iş.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
4: Mahmut Uçakcan.

Radyonuzdaydı. Efendim. Oo, habere gel, habere. Bütün site sakinleri toplanmış. Neden? Bir apartman sitesi efendim. Yönetim paraları bahiste yedi. Site iflasın eşiğine geldi. Oğlum hangi maçı oynadınız? Dünya Kupası'ysa bak, Dünya Kupası'na çok sürpriz sonuçlar çıktı zaten. Oğlum site parası yapıldı, el alemin parası, deli misiniz siz? Bir de yasa dışıdır bu lan, yasa dışı zaten. Oho! Yasa dışına bulaştıysan dönüşü yok kardeşim o işin. Bir yüksek cezası var zaten, o ayrı. Hadi hepsini geçtik. Bak cezayı falan filan geçtik bir kenara. Kazanamıyorsun. Batıyorsun bak. Bu yasa dışı bahistir. İşte kumardır, bunlara bulaşanlar batıyor kardeşim. Bu kadar basit. Hadi bahiste mesela futbol maçlarında diyelim. Yani oralarda biraz daha belki hani şanstır manstır diyebilirsin. Ama diye öteki oyunlara bulaştığın zaman sana desteklemek amacıyla, yani motive etmek amacıyla kaşıkla veriyor. Çay kaşığı o da. Sonra kepçeyle geri alıyor zaten onu. Sen de kazanıyorum sanıyorsun. İstanbul Tuzla'daki 268 dairelik sitede, şimdi sitenin adını da vermişler, geçmeyelim onu. Yaklaşık 3 yıldır toplanan aidatların usulsüz şekilde kişisel hesaplara aktarıldığı ve yasa dışı bahiste kullanıldığı iddiaları üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yeni yönetimin incelemelerine göre 2023-2026 döneminde kat maliklerinden tahsil edilen yaklaşık 32 milyon liranın karşılığında sitede herhangi bir bakım, onarım veya resmi ödeme yapılmadığı belirlendi. İşte o son maç üst geleydi o. Atamadı o golü abi, atamadı ya. 2-0'da kaldı maç. Eski yönetici Nihat Öğün'ün site hesabından kendi hesaplarına toplam 22 milyon 595 bin lira aktardı. Doğalgaz ve ortak alan elektriklerinin kaçak bağlandığı, çalışanların maaşlarıyla SGK primlerinin ödenmediği öne sürüldü. Adam bütün paraları yemiş yani. Yeni yönetim sitenin piyasaya yaklaşık 11,5 milyon TL borcu olduğunu, SGK borcunun ise 4,5 milyon TL'ye yaklaştığını açıkladı. Eski yönetim hakkında tehdit, usulsüzlük ve silahlı saldırı iddialarını da gündeme getiren... Yönetime bak. Apartman yönetiyoruz burada kardeşim. Herkes akıllı olacak. Ne demiştik? Eski yönetim hakkında tehdit, usulsüzlük ve silahlı saldırı iddialarını da gündeme getiren site sakinleri, geçmişte yaşanan kurşunlama olayları... Tuzla'daydı değil mi? Teksas falan değil burası. Ve baskılar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek yetkililerden destek istedi. İddialara ilişkin savcılık başvurularının yapıldığı 268 dairelik sitenin icra işlemleri ve mali yük nedeniyle iflasın eşiğine geldiği ifade edildi. TMSF el koyuyor siteye. Borçlarına doğru. Arkadaşlar bu nasıl bir, bu rezillik ya. Bak deli gibi para toplamışlar. Aidat maidat ne kadardı? 32 küsür müydü? 32 milyon lira topluyorlar, tahsil ediyorlar. Apartmanı hiçbir şey yapmıyor. İnsan utanır bari oradan, ne bileyim hani 1 milyon 2 milyon ayırır. Hadi 2 milyonu ayır bari. Hani milletin gözünü boya, o da yok. Hesap sormaya kalkana silah çekiyorlar. Tehdit ediyorlar. Bak işine kardeşim, apartman yönetiyoruz burada, ne sanıyorsun sen? Parayı eleman kendi hesabına aktarıyor. 22 milyon küsür, 22,5 milyon. Doğalgaz falan filan ödeme yok. Onları da kaçağa bağlamışlar zaten. Evet, doğalgaz yan siteden alıyoruz biz uygun fiyata. Böyle böyle yasa dışı bahiste de parayı yemişler efendim.
Hani bunlar baya baya organize şey olsa, kişisel derken hani böyle biri batağa saplanmıştır. Hani dur bakalım şu aidatlardan falan bir iki kazanırız da borcu da kapatırız düşüncesi olmuştur diyeceğim. Büyük yanlış ama hadi böyle bir şey olsa eyvallah, bunlar bildiğin organize. Neyse vallahi site sakinlerine Allah sabır versin, hani bu zamana kadar beklemeleri de bir tuhaf. Hani ben insan az çok anlar neler olduğunu neler bitirdi. Bak zaten silahlı yaralamaya kadar bahsedilmiş haberde. Bu kadar iş karışmışken hani kimsenin bir şikayette bulunmaması da bugüne kadar. O da enteresan bir şey. Sen şikayette bulunmazsan, sen aman bana bir şey olmasın, aman yılan bana dokunmasın dersen, o yılan bir gün sana mutlaka dokunur kardeşim. Bizim en büyük yanılgımız bu zaten. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın sözü. Kim çıkarttıysa insanlığa en büyük kötülüklerden bir tanesi yaptı. Hayır kardeşim, sana dokunmayan yılan yok. Sana şu an dokunmayan yılan var ve sen sana şu an dokunmayan yılana karşı aman bana dokunmuyor dersen, rahatım dersen, o yılan yarın sana dokunacak, kaçarı yok. Bizim maalesef en büyük yanılgımız bu efendim.

Derya Ulu, Şımarık Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Ray muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzun Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. El freni mevzu var arkadaşlar. Şunu unutmayın bak. El frenini çekmeyi unuttu, otomobil bahçe duvarına asılı kaldı. Şimdi zaman zaman bunlar geliyor önümüze, bu haberler, böyle haberler. Ben artık şunu düşünüyorum, hani artık el frenlerinde de arabadan arabaya değişiyor. Kimisi manuel, hani bizim bildiğimiz eski tip, hani elle çekiyorsun. Şimdi artık bir de dijitalleşti bu iş, otomatik el freni. Şimdi bir süre otomatik el frenli bir araca biniyorsan eğer, bindiysen eğer, arabayı durduruyorsun, otomatik el frenini kendisi çekiyor. Sonra işte başka bir arabaya bindiğinde o sıkıntı olabiliyor. Çünkü sen diğerine alışıksın kullanmaya. Hani o şekilde kullanmaya alışıksın. Birdenbire hani normal iniyorsun arabadan. Arabanın el freni çekilmiyor tabii ki. Yani araba buna alışık değil. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil geri hareket ederek bir apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bu işin güzel tarafı. Sadece maddi hasar var. Efendim, olay Çorlu'da meydana geliyor. Otomobili park eden sürücü el freni çekmeyi unutup markete alışverişe gitti. Bir de şey de oluyor bazen mesela hani düz yerlerde, düzlük, düz alanlarda... Bunu görüyoruz zaman zaman, böyle hemen markete gidip gelmelerde el freni çekilmiyor. Hemen arabayı viteste bırakıyor. Durduruyor. Bir de el freni çekmek zor oluyor. Ondan dolayı da bunlar yaşanabilir.

şanslıymış. Yani aracımız o el freni otomatik dahi olsa, hani durduğumuzda bir bakmamız gerekiyor. Onun çünkü ışığı yanıyor. Ne mesela kimisine kırmızı yanıyor. Kırmızının yanmasını bekleyeceksin. O el frenin çekilip olup olmadığını görmek için. Hani o uyarı veriyor. Her ne olursun eğer dijital değilse el freni, elle de mutlaka çekeceksin. Bu iş böyle maalesef. Yani dur hemen şuraya gideyim geleyim 2 dakika falan filan, hiç acımıyor, hiç affetmiyor. Bununla ilgili çok fazla şeyler de görüyoruz zaten. Zaman zaman başkaları biliyorsunuz arabaya yetişiyor, arabaya atlıyor, hemen el frenini çekiyor, araba duruyor. Film sahnesi gibi geliyor onlar. Ama işte her zaman bu şans yanınıza olmayabilir tabii ki.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar çocuk

0: oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Deyiz ve zaman zaman düğünlerde takılan takılar haber oluyor. Bazen şeyler falan gibi. Özellikle damadın yakın arkadaşlarının böyle bir şey vardır. Damadın yakın arkadaş terörü diye. Damada yapmadıkları işkence kalmaz. O efendim, o takıyı bile takarken çok acayip yerlere iliştirmek suretiyle. Hani orada bir iş kazası olsa sıkıntı büyük olacak. Buna pek dikkat edilmez. Hatta zaman zaman iğne mutlaka vücuda da batırılır. Damadın yakın arkadaşları böyle yapıyor efendim. Önüne geçilemiyor bu durumun. Yıllardır da geçilemedi. Bazen enteresan hediyeler takılır. İşte biberonlar falan filan. Bunlar eğlence amaçlı görüyoruz. Tabutla gelen var mesela. Şimdi bu da damada düğünde sıra dışı hediye. Genelde de hep damada takılıyor bu sıra dışı hediyeler. Bak, gelinin çevresi mis, temiz arkadaş geliyor. Altınmış, paraymış, neyse artık gönlünden kopan. Takıyor gidiyor. Damadın tarafı hep sıkıntı. Efendim bu defa altın yerine 100 tane civciv taktı. Lan civcivleri nasıl ikna ettiniz? Kahramanmaraş'ta bir kebap ustası geçmişte yanında çıraklık yapan eski çalışanının düğününde altın takmak yerine büyütüp sermaye yapması amacıyla 100 adet civciv hediye etti. Abi, sen de işin kolayına kaçmışsın yalnızca. Hem böyle bir hani hoşluk olsun, bir gülelim, eğlenelim modu. Hem de böyle masraftan kısalım. 100 tane civcivi büyütüp sermaye. 100 tane civcivi büyüyecek. Kaç ayda büyüyecek? Birkaç ayda büyüyecek onlar zaten. Eğer hastalık hastalık olmazsa. Bir de bakalım yeri var mı mesela acaba bu damadın bunları büyütecek? Evi salonda mı büyütecek yani bunları? 100 tane civcivi. Hadi böyle 1000 tane, bak 1000 tane falan olsa yine eyvallah. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün töreninde davetlilerin ilgisini çeken sıra dışı anlar yaşandı. İlçede kebapçılık mesleğini icra eden Doğan Gündeş...
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı 7 ayda yaklaşık 21 bin dosyayı karara bağlarken 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk AB ülkesi oldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la süren savaşın maliyeti 37,5 milyar dolara ulaştı dedi.
4: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Haber.

Ertuğrul Rock and Roll ezgileriyle beraber dans et benimle radyonuzdaydı. Namı Cenay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Yusuf Güney radyonuzda, yaradanım.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Çelik Cici Kız radyonuzdaydı o dönemler. Erkeğin peşinde koşup da kadından gerekli ilgiyi alamadığı zamanlarda bu şarkıyı dinlerdi, bu şarkıyı isterdi, gönderirdi. Sonra internet dayıları hala günümüzde maalesef bunu kullanıyor. Sosyal medya yorumlarında koca koca abiler gencecik kadınlara yorum yaparken cici kız prenses hala bu şekilde bunları yazarak hani böyle bir şirinlik olsun bir belki etkilerim moduyla düşüncesiyle yazmaya devam ediyor efendim. Yazmayın. Yani ben kadın dinleyenlere soralım bunu. Daha iyi cevabı onlar verecektir ama size tanımadığınız birisi DM attığında ya da yorum yaptığında bir fotoğrafınızda, videonuzda artık işte prenses nasılsın diye. Ya da cici kız çok tatlı görünüyorsun dediğinde bu sizi efendim etkiliyor mu? Aman yarabbi ne güzel bir mesaj yazmış, hemen buna cevap vermeliyim diyor musunuz? Böyle bir o kalp böyle bir pır pır ediyor mu efendim? Ben etmediği kanaatindeyim. O yüzden sevgili internetteki dayılarımız bunu yapmayın efendim. Çünkü başkaları görünce daha da kötü oluyor, gülüyorlar. Biz gülüyoruz yani. Prenses günaydın. Belki mesela eskiden hani bu etkileyici olabilir bu abilerin zamanında, gençlik yıllarında, ergenlik dönemlerinde ama belki diyorum bak emin değilim. Ama günümüzde herhangi bir getirisi yok bu sözün. Boşu boşuna yoğunluk yani. Laf yoğunluğu, laf kalabalığı. Peki, devam edelim. Oğlum bunu nasıl yaptınız? Koskoca arabayı ortadan ikiye kestiler, trafiğe çıkardılar. Bu bizde de oluyor ama ikiye kesiyorlar. Önü başka, arkası başka oluyor arabanın mesela. Atıyorum bak, önü 2026 model oluyor. Arkası mesela 2020 model. Bunları görebiliyoruz zaman zaman. Ama bunlar bir arabayı ikiye bölüp iki ayrı araba yapmışlar. Avustralya'da bir içerik üreticisi Ford Festiva'yı ortadan ikiye keserek tek kişilik ultra dar bir otomobile dönüştürdü. Orijinal motor ve yürüyen aksamı korunan araç trafiğe çıkabilecek şekilde yeniden tasarlandı. Peki trafiğe çıkmaya izin veriliyor mu böyle? Kafana göre arabayı al ikiye böl, üçe böl, kaça bölüyorsan. İşte motoru falan koru orada kaputu, onları daralt biraz. Hop trafiğe çık. Efendim böyle daha ekonomik oluyor. Ben bu arabanın modelini çok seviyorum, vazgeçemiyorum ama şimdi günümüz trafik yoğunluğuna baktığımız zaman park etmesi ayrı bir dert, trafik sıkışık vesaire falan, böyle yapıyorum hesaplı oluyor. Efendim Avustralya'daki içerik üreticisi Prop Department tarihin en küçük seri üretim otomobillerinden biri olan Ford Festiva'yı sıra dışı bir projeye dönüştürdü. Araç ortadan ikiden, araç zaten küçük. Araç ortadan ikiye kesilerek tek kişinin kullanabileceği ultra dar bir otomobil haline getirildi. Bak tek başına yan yaslayabiliyor arabayı. Yani hani soldan itiyor mesela, iki tekerlek havada. Projede arabanın gövdesi ortadan kesildi. Araç motosiklet benzeri oturma düzenine sahip tek sürücülü bir tasarımla yeniden inşa edildi. Ortaya çıkan otomobil bir motosikletten yalnızca biraz daha geniş olmasına rağmen tavanı, ön camı ve kapılarıyla tamamen kapalı bir gövdeye sahip oldu. Cep otomobili. Ultra dar gövdenin güvenli şekilde kullanılabilmesi için araçta kapsamlı mühendislik çalışmaları yapıldı. Gövde güçlendirilirken süspansiyon sistemi yeniden tasarlandı. Direksiyon, fren ve gaz bağlantıları sürücünün yeni oturma pozisyonuna göre yeniden düzenlendi. Ayrıca aydınlatma, aynalar ve güvenlik ekipmanları için de özel bağlantılar üretildi. Yani neredeyse bir sıfır araba parası. Efendim incecik gövdesiyle yollara çıkmış. Paylaşılan görüntülerde araç şehir içi yollarda ve otoyol bağlantılarında test edildi. Dar yapısı sayesinde sıkışık alanlarda kolay manevra yapabilen otomobilin düşük hızlarda dengeli bir sürüş sunduğu aktarıldı. Çünkü bunda yüksek hızda gitmezsin. Bir de bunda benim mesela giderken karşı yarıştan şöyle bir kamyon tır falan geçse onun yarattığı hava boşluğuyla beraber savrulur gidersin vallahi. Bak yüksek rüzgardan bahsetmiyorum bile, düşün. Hani oraya gelmiyorum bile yani.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

Radyonuzda. Efendim, teknoloji hayatımızın her alanında biliyorsunuz. Kullanıyoruz, kullanmalıyız da. Tabii ki tehlike boyutu var, risk boyutu var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor elimizden geldiğince. Bakınız, papazlar da yapay zeka dönemine geçmiş. ChatGPT vaazlara girdi. Harika bir konu seçmişsiniz. Bu konuyla beraber sana istersen alternatif başka bir vaaz konusu daha sunabilirim. Amerika'da yapılan araştırma din adamlarının vaaz hazırlığında yapay zeka kullanımının hızla arttığını ortaya koydu. Araştırma vaazın manevi yönünün yapay zekaya bırakılmaması gerektiği yönündeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi demiş. Amerika'da dini yaşam ve inanç eğilimlerini inceleyen Barna Group araştırması yapay zekanın kiliselerdeki kullanımına ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Araştırmaya göre din adamlarının yaklaşık dörtte biri vaazlarını hazırlarken ChatGPT ve benzeri üretken yapay zeka araçlarından yararlanıyor. Bu oran bak 2024 yılında yalnızca %12 seviyesinde olması teknolojinin dini hizmetlerde kullanımının kısa sürede önemli ölçüde arttığını gösterdi. Bugünle ilgili bir tespit var mı? Yazmamışlar. O zamanki veriler tamam, yenileri daha çıkartmamışlar. Araştırmaya katılan din adamları yapay zekayı doğrudan vaaz yazdırmak yerine çoğunlukla araştırma yapmak, konu başlıklarını derlemek ve ilk taslakları oluşturmak, örnek hikayeler bulmak ve sunum materyalleri hazırlamak amacıyla kullandıklarını belirtti. Ya bırak. Papaz Efendi komple oraya yazdırıyor. İşte, tamam, anladık biz onu. Bugün size harika bir konudan bahsedeceğim. Papaz vaaz veriyor. Ama bu harika konuyla beraber şu harika konu daha var. Oraya da git. Yapay zekada hep böyle biliyorsunuz. Şimdi bir de baktığımız zaman yani her yerde, hatta zaman zaman programlara bahsediyoruz. Bazı haber metinlerinde, gazete haberlerinde. Arkadaş, metin öyle bir hale geliyor ki belli. Buram buram yapay zeka. Zaten çoğu yerde kullanılıyor. Çoğu haberde artık yapay zeka karşımızda ama cümlelerde sırıtıyor yapay olduğu. Vaazın manevi yorumunu kısıtlıyor denmiş. Yani tabii ki. O konuda hemfikiriz. Çünkü dediğimiz gibi yani burada ne içindi? Bak, örnek hikayeler, konu başlıklarını belirlemek, araştırma yapmak, ilk taslakları oluşturmak, örnek hikayeler bulmak ve sunum materyalleri hazırlamak amacıyla kullandıklarını belirtmişler papazlar. Hikaye. Belli abi, sen bu bazı komple yapay zekaya yazdırıyorsun yani, kusura bakma. Ha, bizi ilgilendirmez o sizin bileceğiniz iş ama böyle yani, hani inkar etmeye de gerek yok. Kullanılmaz mı? Tabii ki kullanılır ama bak, buradaki yorum da önemli. Vaazın manevi yorumunu kısıtlıyor demiş, evet. Çünkü yapay zeka dediğimiz konuda maneviyat aramak çok doğru değil. Hani onlar yüzeysel yazıyorlar. Tamam, mesela duygusal diyorsun, şöyle diyorsun, böyle diyorsun ama hepsi yüzeysel. Çünkü yapay zekanın bir duygusu, manevi durumu falan filan yok yani. Bildiğin yapay. Durum böyle. Şimdi başka harika bir vaaz konusuyla devam etmek suretiyle devam ediyor vaazları.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Nazan Öncel'i şöyle bir 90'lara gittik. Özgür Çiçek radyonuzdaydı. Namık'ın aynı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde sevgili dinleyiciler. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, otobüsten, ne bileyim dolmuştan, duraktan. Hiç fark etmez, biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Gökçe radyonuzda aradım seni.

0: özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.

Manifest hileli radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız daha uzun yaşamın sırrını aktaracağız sizlere. Zaman zaman böyle haberler çıkıyor. Genelde bizim bildiğimiz taktik biliyorsunuz yoğurt. Bol bol yoğurt yemek, stresten uzak bir hayat yaşamak, bol bol gülmek falan filan. Bir ablamıza sormuşlardı, hiç unutmuyorum onu, bir teyzemize daha doğrusu. Hani bu kadar uzun yaşamanın sırrı nedir diye, evlenmemek demişti. Tabii onun fikri. Biz yorum yapmıyoruz yani, sadece onun fikri oydu. Efendim bu defa bakınız, 8-8-8 kuralı daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir diyor. 8-8-8 mi? Ne bu yani? Sağlıklı ve uzun bir yaşam için günlük alışkanlıkların büyük önem taşıdığına dikkat çekin uzmanlar. Sürdürülebilir bir yaşam düzeninin stresini azaltılmasına biz yaşamı sürdüremiyoruz işte, sıkıntı bu. Yani sürdürülebilir bir yaşamda yaşamıyoruz. Stresin azaltılmasına, kronik hastalık riskinin düşürülmesine ve hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam sürdürmenin en önemli yollarından biri günün farklı bölümleri arasında dengeli bir plan oluşturmak demiş. Bu yaklaşım kapsamında önerilen 8-8-8 kuralı günün 3 eşit parçaya ayrılmasını esas alıyor. 8 saat uyku, 8 saat çalışma ve 8 saat kişisel yaşam. O bizde yok o. Bizde 8 saat işte uyuyabildiği kadar uyu, sonrasında tamamıyla iş arasında yani çalışma arasında kişisel yaşam. Biz hani mesai bitti, iş bitti diye bir şey pek olmuyor biliyorsunuz. Uzmanlar düzenli ve yeterli uykunun hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uyku sırasında vücudun kendini onardığı, bağışıklık sisteminin güçlendiği ve beynin gün içinde edinilen bilgileri işleyerek hafızayı desteklediği belirtiliyor. Ayrıca kaliteli uykunun hormon dengesini koruyarak obezite, diyabet ve depresyon gibi sağlık sorunlarının gelişme riskini azaltabileceği ifade ediliyor. Peki günlük ideal süre 8 diye hep böyle biliriz değil mi? Kim dedi bunu? Günlük ideal süre 8 de emin miyiz bakın? Bütün bilim dünyasını şaşkına çeviren. Çünkü neden? Mesela günlük 8 saat uykuyu alsak, 8 saat uyusak bile... Hafta sonu geldiğinde eğer alarm çalış veya 8 saat uyku için bile alarmı çalıştırıyoruz değil mi? Eğer 8 saat uyku yetiyorsa benim alarmla uyanmamam lazım mesela. 8 saat olsa bile ne oluyor? Alarm çalıyor. Bir kalktığımızda yine böyle bir falan bir şey, alarmı ertelesek mi falan filan diyoruz değil mi? O zaman belki 8 saat yeterli değil. Bence bizim uyku işini bir akışına bırakmamız gerekiyor. Bir tane tabela vardı. Neydi? İşe başlangıç saatleriyle bitiş saatimine öyle bir şey mutlaka görmüşsünüzdür sosyal medyada. İşte açılış saati canım isteyince veya uyanınca mıydı neydi? Kapanış saati şeyini canım için canım isteyince falan filan öyle bir şeyler vardı. Onun gibi olması lazım mesai anlayışının. Biz ne yapıyoruz? Yine alarmı kuruyoruz. Tamam 8 saat ideal süre diyorlar. Ama o ideal süre emin miyiz yani? Vücut bunu biliyor mu? O zaman alarmla kalkmamam lazım benim. Yani kendim zınk diye uyanmam lazım. Ne bileyim, öyle bir aklıma geldi. Evet, düzenli uyku bunları sağlıyor, doğru. Çalışma süresinin sınırlandırılması stresi azaltabilir. Bu kapitalist sistemde mi diyorsun bunu? Çalışmak için yaşıyoruz kardeşim, çalışmak için yaşıyoruz. Tatil için çalışıyoruz. Uzmanlara göre günün ikinci 8 saatlik bölümünün işe ayrılması uygun görülüyor. Sağ olun. Ancak çalışma süresinin sürekli olarak 8 saatin üzerine çıkmasının kronik strese zemin hazırlayabileceği vurgulanıyor. Uzun süre devam eden stresin kortizol hormonunun yükselmesine neden olabileceği. Bunun da zaman içinde insülin direnci, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları ve metabolik sorunların ortaya çıkma riskini artırabileceği belirtiliyor. Çalışmamamız lazım. Çalışmamamız lazım. Ne bileyim, doğada gez, yat, uyu. Tabii bu herkesin istediği bir şey ama işte bunları yapabilmek için de para lazım. Kişisel zaman sağlık için önemli demiş. Bak, günün son 8 saatlik bölümünde kişisel yaşama ayrılması öneriliyor. Uzmanlar bu sürede aile ve arkadaşlarla vakit geçirilmesi, düzenli fiziksel aktivite yapılması, sağlıklı beslenilmesi, dinlenmeye zaman ayrılmasının genel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu ifade ediliyor.
Bu alışkanlıkların kalp ve eklem sağlığını desteklediği, ruh halini iyileştirdiği ve sosyal izolasyon riskini azaltmaya katkı sağladığı kaydediliyor demiş. Güzel, bu da güzel. Ama şimdi bu 3'ü, bu 3-8 yani 8-8-8 nasıl yapacağız? Şimdi gece 12'de yatsak, sabah 8'de kalksın, tamam. Hadi yok, tamam, 10'da yatalım. 7'de kalkalım mesela. Ne oluyor? 8'de iş başı. 8-8-10. Abi bizim iş var ya, yine patlıyor. Ben sana söyleyeyim bak. Yani 3-8 olayı yine birinden feragat etmemiz gerekiyor. O da muhtemelen yine ailedir, sosyal yaşamdır. Bundan feragat edeceğiz yani. Şimdi işten yapamayız bunu. Şimdi bunu şimdi mesela patrona söylesen, abi hani evet 8-8 bölüyoruz. Bu iş böyle yapacak, böyle yapacağız bundan sonra dersen, önce seni bir anlayışla karşılar. Sonra görüşme bittikten sonra muhasebe ileride sağda deyip o tarafa doğru bir yönlendirme olur yani. Biz yine kendimizden fedakarlıkta bulunacağız arkadaşlar. Diğer 2-8 saati toparlayabilmek için. Yalanı

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. TEPAV analizine göre Türkiye'de 44 ilin kentsel ağırlık merkezi batıya kayarken Tokat, Samsun, Yozgat ve Çorum doğuya büyüyerek bölgesel farklılıklar ortaya çıktı. Eksim Enerji, Tokat Killikres'te hibrit dönüşüm çalışmalarını sürdürerek rüzgar ve güneş enerjisini birleştiriyor, mekanik kurulu gücü artırmayı hedefliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının ardından YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Öğrenciler 2026 sınav sonuçlarına göre tercihlerini yapabilecek. Kılavuz, tercih sürecini kolaylaştırmak amacıyla hazırlandı. Özgür Özel, TBMM'deki CHP grup toplantısında yeni partiyi birlikte kuracaklarını açıkladı. Parti içi değişim, birlik ve mücadele vurgusu yaptı. Yerel seçimlerde başarı ve yol ayrımı mesajları verdi, kararlı olduklarını belirtti. Sakarya Karapürçek'te bedensel ve zihinsel engelli Merve Çidal için temsili düğün düzenlendi. Dernekler, sponsorlar ve halk destek vererek gelinlik hayalini gerçekleştirdi. Merve ve ailesi mutluluğunu paylaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedeflere saldırmaya başladı. Bu saldırılar 11 gece üst üste devam ederek Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik tehdidi azaltmayı amaçlıyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimleri sıkılaştırarak 149 dosyayı karara bağladı, 74 dosyaya durdurma, 44 dosyaya para cezası verdi, kabe kokusu ve vize garantisi reklamlarını durdurdu.
0: Spor.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midiş tabibi Lant maçı öncesi sıkı antrenman ve birebir toplantılarla oyuncuların rollerini netleştirerek sezon başlangıcını hazırlanıyor. Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in transferini Dinamo Zagreb'e 5 milyon euroya satmak üzere anlaşmaya vardı. Kaleci, kariyerine Hırvatistan'da devam edecek. Mauro Icardi, Galatasaray yönetiminin veda organizasyonu teklifine henüz yanıt vermedi. Yıldız futbolcu, başkana ve hocaya kırgın olduğunu belirtti, sosyal medyada veda paylaşımı yapmadı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

Manga yine yeniden radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bu nedir? Fatih T. akıl almaz hırsızlık kamerada denmiş. Yine ne oldu? Milyonlarca liralık vurgunu 10 dakikada yaptılar. Profesyoneller demek ki. De yalnız kamerayı galiba pek hesaba katmamışlar. Bak milyonlarca liralık hırsız demek, hırsızlık demek hani öncesinde baya baya bir çalışmak gerekiyor. Plan kuruyorsun falan filan. Sonuçta La Casa de Papel izledik yani. Tamam pratik yok belki ama teoride iyiyiz. Bavul dolusu altın. Vay arkadaş, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen hırsızlık akıllara durgunluk verdi. Ne oldu? Bir şahıs eşiyle birlikte kuyumcuya ait depodan piyasa değeri milyonlarca lira olan altını 10 dakikada çaldı. Depoyu nereden biliyorsunuz abi? Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken bir bavul dolusu altının çalınma anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. Bak işte her şeye hazırlanmışlar, her şeyi planlamışlar ama kameraya hesaba katmayınca. Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun deposundan 14 Temmuz'da piyasa değeri yaklaşık 170 bin lira olan 51 kilogram 482 gram eritilmiş hurda altın çalındı. Bu milyonlarca dedin, 170 bin liraya düşürdün konuyu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızları tespit etti. Biri kadın iki hırsızın deponun bulunduğu çarşıya rahat hareketlerle girdi. Dikkat çekmemek amacıyla. Kadın hırsızın 10 dakika içinde altınları bir bavula doldurarak olay yerinden ayrıldığı görüntülendi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda kısa sürede kimlikleri tespit edilen hırsızlar Nermin İ ile eşi Ersin İ olayın olduğu gece yarısı kağıthanede oturdukları eve yapılan baskınla gözaltına alınmış. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çaldıkları altınları bir çantaya koyarak banyo dolabının içine sakladıkları tespit edildi. Ekipler çalınan altınları evde yaptığı aramada buldu. Altınlar Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan Nermin İ ve Ersin İ işlemlerin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Altınlar sahibine teslim edilmiş. Evet, hırsızlık anı kameraya yansıyor. Yalnız şurada var, hani şapka takmışlar sadece güvenlik önlemi adı altında. Hani kafada şapka var, belki hani kamera böylelikle tanımaz diye düşündüler muhtemelen ama işte öyle olmuyor iş. Yani teoride iyi düşünülmüş gibi görünüyor ama pratikte öyle şapkayla babkayla olmaz. Ki şapkayla da bence zaten direkt dikkat çekiyor. Hani güvenlik kameralarında zaten geldiği zaman anlaşılıyor. Bak evet, şapka var kafada, yüzü aşağıda. Bu standart riskli bir görüntü zaten. Neyse ama tabii hani... Bak 170 bin lira diyor ama o 170 milyon galiba. Çünkü birkaç yerde haberle ilgili detaylar var. Gazete biraz kararsız kalmış. Manşette zaten milyonlarca liralık diyor. Sonra 170 bin liraya düşürdüler. Başka bir haberde de 170 milyon diyor. Yani 170 milyon herhalde, biz ne öyle diyelim. Rakam çok büyük ama hani depoya da o kadar çabuk girilebilir olması, o da ayrı bir sıkıntı bence.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

aleyhine dal veren, havam yerinde radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktiniz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900.

0: 900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
3: Maksimum Müzik
2: Sinerji FM. Sen ve

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da R-44 tipi eğitim helikopteri eğitim uçuşu sırasında boş araziye düştü. Helikopterde bulunan iki personel yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden araç satışı yapanlara patates hatlarla ulaşıp kendilerini noter görevlisi olarak tanıtarak güvenli ödeme sistemi bahanesiyle 4 milyon lira dolandıran 17 şüpheli yakalandı. 70 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin uyurken yakalanıp gözaltına alındıkları anlar polis kamerasına yansıdı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Haber.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Haftanın ortancası günün çarşambası başladı. Biz de bu çarşambanın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlayalım o halde. Günün en sevdiğiniz programı Hayatın Ritmi başlıyor. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Tabii ki gününüz güzel olsun diye yine bugün özenli en güzel haberleri seçtim sizin için. Bugünün güzel haberleriyle, bugünün en sevdiğiniz şarkılarıyla günün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız Hayatın Ritmi başladı bile.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

İlk bebeğini bekleyen Melike Şahin eşiyle romantik tatil pozlarını paylaşıyor. Bir yandan da konserlere devam ediyor. Anne olmak için gün sayıyor Melike Şahin. Hayatın ritminde durma yürüsene dedikten sonra Bengü ile devam edeceğiz. Bu arada Bengü cephesinden yeni bir şarkı haberi var biliyorsunuz. Yepyeni şarkısı Dur Nereye? Sözü, müziği, aranjesi Mert Çarım imzası taşıyan dijital platformda yayında olan ve sevenlerini heyecanlandıran yepyeni şarkısının klip çekimi Bengü'nün evinde gerçekleşti. Yaz partisi konseptindeki klibiyle oldukça eğlenceli bir atmosferle paylaşıldı. Evinde çektiği klibiyle yeni şarkısı Dur Nereye'yi paylaşırken biz bayıla bayıla dinleyeceğiz kendisini.

Uyuyabildiniz mi dün gece? Sıcaklarla aranız nasıl? Çok sıcak olduğu vakit uyuyamıyoruz da son birkaç gündür uyku problemi yaşayanların çoğaldığını düşünüyorum. Çünkü herkes birbirine dün gece uyuyamadım diyor. Kaliteli uyku insan sağlığı için oldukça önemli diyor uzmanlar. Sıcak geceler uyku kalitesini düşürüyor, uyku süresini kısaltıyor. Hatta iklim krizi üzerine çalışmalar yürüten son raporlarda iklim değişikliği ve uyku arasındaki bağlantıyı ortaya çıkartırken aşırı sıcak geceler son 5 yılda ortalama 56 saat daha az uyumamış sebep olmuş. Yapılan araştırmalara göre iklim krizinin yarattığı bu sessiz tehlike insanları normalden daha fazla etkiliyor. Umarım sizin de sıcaklarla aranız iyidir. Umarım uykunuzu almışsınızdır.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Gününüz güzel olsun diye, kendinizi mutlu hissedin diye kulağınız hayatın ritminde olsun. Neden? Çünkü ruh halimizi iyileştirmemiz lazım. Kendinizi kötü hissettiğinizde ruh halinizi anında iyileştirebilmek için bazı basit teknikler deneyebilirsiniz diyor uzmanlar. Ruh halinizi anında iyileştirebilmek için sevdiklerinizle bir araya gelin, egzersiz yapın, ister yürüyün, ister kafanızı dağıtmak için bir spor salonuna gidin ki klimalı spor salonları daha uygun gözüküyor bu sıcakta. Yoga ya da meditasyon yapmanın, denizde yürümenin, kendinizi şımartmanın, aklınızdan geçenleri bir kağıda yazmanın, evi toparlamanın, temizlik yapmanın da bir anda sizi kendinize daha iyi hissettireceğini söylüyorlar. Ruh halinizi iyileştirmek için en önemli detayı en sona sakladım. Sevdiğiniz şarkıyı açın, dans edin. İyi müzik hep yanı başınızda olsun. Sevdiğiniz şarkılar ruh halinize hep iyi gelsin.

Her geçen gün uykumuzdan kaybediyoruz ve bence sadece uyku değil kaybettiğimiz, konuşma yetimizi de kaybediyoruz. Ama bunun sıcaklarla alakası yok. Eskiden bazı mevzuları daha uzun uzun konuşurduk. Mesela Christopher Nolan'ın 3 günde dünya çapında 264 milyon dolar hasılat yapan filmi Odyssey'i bir başyapıt olarak değerlendiren de var, berbat olduğunu düşünenler de var. Sosyal medyadaki bu tartışma çok uzun sürecek gibi gözüküyor ama ben sanmıyorum. Birkaç haftaya kalmaz herkes sanki film hiç var olmamış, hiç izlememiş gibi başka bir konuya geçerler. Konuşuyoruz ama daha az konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama çok daha çabuk unutuyoruz. Yapılan araştırmalar şöyle söylüyor. Misal Amerika'da yapmışlar bu araştırmayı. Her yıl bir öncekine göre 330 kelime daha az konuşuyorlarmış. Bu konuda ben şanslıyım. Neyse ki konuşacak çok mevzum olduğu için ben daha fazla konuşuyorum. Evet ama kendi ortamınızda, arkadaş ortamınızda, iş ortamınızda, hatta evde daha az konuşuyoruz. Daha az kelime kullanıyoruz. Kelimelerimiz azalmaya başladı. Bu yüzden sevdiklerinizle iletişim halinde olun ama yazışarak değil, konuşarak, sohbet ederek, bir araya gelerek. Her yıl daha az konuşmaya, her geçen gün daha az konuşmaya başladık. Bu da ne yazık ki iletişim kopukluğu ve aradaki iletişim sıkıntılarına sebep oluyor. Sevdiklerinize sevdiğinizi söylemeyi ihmal etmeyin, daha fazla konuşun.

Reklam. Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete de şenlik var. Yetişen alıyor.

0: hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Mutluluğun formülü çok basit aslında. Şarkılarda açıklansa da nasıl mutlu olacağımız herkes için değişkenlik gösterebilir. Fakat tek bir noktada buluşuyoruz. Mutlu olabilmek için hepimiz belli bir müddet mutlu rolü yapmamız gerekiyormuş. Gülümseyerek yeni bir güne başlayanlar, gün içinde gülümseyenler, herhangi bir şey olmasa da en ufak şeyden mutlu olmayı tercih edenler daha hızlı mutlu oluyorlarmış. Yapılan araştırmalar 21 gün gülümsemenin sizi mutlu hissettirdiğini söylüyor. Harvard Üniversitesi'nde ispatlanan, beyinde Tetris etkisi yaratan bu yöntemle sizler de gülümsediğiniz vakit daha fazla gülümsemek isteyeceksiniz. Çünkü gülümsemenin aynı esnemek gibi bulaşıcı olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla beyninizde, zihninizde siz gülümseyince size ayak uyduracak. Defalarca olumlu düşünmenin, işin iyi tarafını görmenin, bardağın dolu tarafına bakmanın hiçbir maliyeti yok diyorlar. Bu yüzden gülümseyin. Yaşadığınız her şeyde olumlu bir yan bulmaya bakın. Gülümsemeye devam edin 21 gün boyunca ki sonrasında zihniniz de size ayak uyduracak. Peki o halde yüzünüzü gülümseten haberler ve en sevdiğiniz şarkılar, yüzünüzü gülümseten şarkılar için

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. TEPAV analizine göre Türkiye'de 44 ilin kentsel ağırlık merkezi batıya kayarken Tokat, Samsun, Yozgat ve Çorum doğuya büyüyerek bölgesel farklılıklar ortaya çıktı. Eksim Enerji, Tokat Killikres'te hibrit dönüşüm çalışmalarını sürdürerek rüzgar ve güneş enerjisini birleştiriyor, mekanik kurulu gücü artırmayı hedefliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturmasında spikerler Ece Ünver, Fatih Portakal, Avukat Feyza Altun ve diğer 4 kişiyi ifadeye çağırdı. Soruşturmada 28 kişi tutuklandı, mali suçlar ve örgüt iddiaları araştırılıyor. Pan Am uçağı 1952'de denize acil iniş yaptı, 52 kişi hayatını kaybetti. Enkaz 73 yıl sonra gelişmiş sonar ve otonom sualtı aracıyla 2-0 fit derinlikte bulundu. Kazanın etkisi havacılık güvenliğini değiştirdi. Sultan Gazi Esenler ve Eyüp Sultan'da el freni çekilmeyen taksiler geri kaydı. Çevredekiler ve sürücüler son anda müdahale ederek kazaları önledi. Olaylar güvenlik kameralarına yansıdı ve dikkat çekti. Yargıtay, tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi BSMV masraflarının sözleşmede açıkça belirtilmesi halinde müşteriden tahsil edilebileceğine karar verdi. Bu karar, yerel mahkemenin tazminat hükmünü bozdu. ÖSYM, 2026 YKS'ye katılan okul birincisi adaylara bilgilerini bugün saat 16'ya kadar kontrol etmeleri uyarısında bulundu. Eksik veya hatalı bilgiler için e-okul sisteminden düzeltme yapılması gerekiyor. Süre dolunca değişiklik mümkün değil. Spor. Shane Larkin, Fenerbahçe'ye transferini, Sarunas Jasikevicius ile 5 yıllık ilişkisini ve Anadolu Efes'ten ayrılış sürecini anlattı. Sakatlık süreci zor geçti. İstikrar önemliydi. Fenerbahçe'de Nathan Ake, Gornik Zabze maçında kasığında ağrı hissedip tedbir amaçlı oyundan çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal riske etmeyerek tedavi uyguladı. Stephen Curry, Hall of Fame'de aktif oyuncu olarak ilk özel sergiye kavuşuyor. Sergi, kariyerini, başarılarını ve basketbola katkılarını anlatacak, 2027'ye kadar açık kalacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
0: Bölgenin en iyisi, Sinerji FM.

Hiç dikkat ettiniz mi? Bazı sivrisinekler bazı insanları daha fazla ısırıyorlar, daha fazla talep görüyor bazı insanlar. Neden? Uzmanlar ve bilimsel araştırmalara göre şanssızlıktan ziyade vücudun etrafa yaydığı bazı gizli sinyaller hatta kan grubunuzla alakalı olabilirmiş. Tabii vücut ısınızla, vücut kokunuzla, kan grubunuzla alakalı olduğunu söylüyorlar. Son derece seçici sinekler, sivrisinekler. Bu yüzden yanınızdaki arkadaşınıza sivrisinek değmezken sizde birkaç fazla ısırık olabilir. Kan grubunuza bakacaksınız. A grubundakilere kıyasla sıfır kan grubuna sahip kişilerin daha fazla sivrisinekler tarafından tercih edildiğini söylüyorlar. Laktik asit, vücut ısısı, kıyafet rengi de seçim konusunda önemli. Aynı zamanda çok hareket ediyorsanız, vücut ısınız yüksekse de sivrisinekler için daha cazip hale geldiğinizi söylüyorlar. Fazla kilolu olmanın metabolizma hızını arttırdığı için ya da hamile olmanın sivrisinekler tarafından daha çekici olduğunu ortaya çıkartmışlar. Peki, eğer ısırıldıysa asla kaşımayın diyorlar. Kaşıdıkça daha fazla kaşınacak. Bunun yerine bir buz küpü koyabilirsiniz ısırılan yere. En pratik çözümlerden bir tanesi. Soğuk hissi kaşıntı hissine iyi gelir. Ya da bununla ilgili kremler var, alerji ilaçları var. Onlardan destek alabilirsiniz diyorlar. Küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Sonra yanımda arkadaşım dururken niye geldi sivrisinek beni ısırdı diye merak etmeyin.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
4: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
4: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Peki, günün en güzel saatlerinde en sevdiğiniz şarkılarla güne dans ederek devam ediyoruz. Hangi dansı seversiniz? Salsa dansı ile ilgili bir araştırma yapmışlar ve depresyona, sosyal kaygıya iyi geldiğini söylüyorlar. Yani sadece salsa mı? Evet, diğer danslar da iyi geliyor fakat salsa dansının kalp sağlığını, kas tonusunu, kas duruşunu iyileştirdiği söyleniyor. Yeni bir araştırma aynı zamanda bu dansın zihnimiz için de faydalı olduğunu ortaya çıkartmış. Oxford Üniversitesi sadece 8 haftalık bir salsa programının depresyon ve sosyal kaygı belirtilerini klinik düzeyde de anlamlı olarak azalttığını ortaya çıkartmış. Bu yüzden mutlu olmak istiyorsanız her daim dans edin. Açın radyonuzun sesini, en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde ayak uydurun bu güzel güne.

Kahvenin zamanı mıdır? Bana sorarsanız kahvenin hep zamanıdır ama tabii bir içilme saati var. Uyandıktan 1-2 saat sonra içmeniz gerekiyor. Bir de bu sıcaklarda kahvenin yanında mutlaka su içmeniz gerekiyor. Uzmanlar yaz sıcaklarında tüketilen kahvenin sıvı kaybına yol açabileceğini, vücudumuzun susuz kalmasını önlemek için mutlaka yanında su tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar. İşte bir kez daha Yollar Türk Kahvesi'ne çıkıyor. Her Türk kahvesi fincanının yanında bir bardak su gelmiyor mu? Böyle ince düşünülmüş, böyle keyifli yudumlanacak kahvelerimiz varken bence daha fazlasını aramamak lazım diyelim. Bugün de kahvenizi yudumlarken yanınızda suyunuzu eksik etmeyin. Ne de olsa haftanın en sıcak günlerinden birindeyiz. Tadını çıkartalım.

0: Reklam. Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Hiç günlük tuttunuz mu? Denediniz mi? Yani çocukken tuttuğumuz günlüklerden bahsetmiyorum. Onlar çok eğlenceliydi. Evet, hala sakladıklarınız varsa çocukken yazdığınız şeyleri okumak çok eğlenceli ama ciddi manada günlük tutmaktan bahsediyorum. Boş bir defteri açıp ben şimdi ne yazacağım, ne yazmam gerekiyor diye düşünüyorsanız eğer, yapılan yeni bir araştırma geçmişten bugüne uzanan kendi hayat hikayenizi belirli bir yapıda yazmanın depresyon belirtilerini aylar sonra bile belirgin şekilde hafiflettiğini ortaya çıkartıyor. Kimsenin okumasını istemiyorsanız klasik şu kilitli günlüklerden tutabilirsiniz ama önemli olan içinizi dökmekse bir kağıda dökmenin, kimseye anlatmadan kendi kendinize anlatmanın da iyi geldiğini söylüyorlar. Hayata tutunma yöntemi diyorlar. Hayatınızın farklı bölümlerini birbirine bağlıyor diyorlar. Bazen de geçmiş günleri okuduğunuzda ne kadar saçma şeylere üzülmüşüm dediğiniz bir yöntem olacak aslında. Biraz da tecrübe, biraz da ders niteliğinde olacak. Günlük tutmayı ihmal etmeyin. Ne yazacağım diye düşünmeyin. Yazacak çok şeyimiz var aslında.

Haftanın ortancasında, günün çarşambasında günün iki saatini paylaştık. Bugün de günün en güzel saatlerinde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyodayım ben Rana. Yarın da hayatın ritmiyle yanı başınızda olacağım. Bugünlük hoşça kalın diyelim. Yarına kadar kendinizi, hak ediyorlarsa sevdiklerinize de iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da R-44 tipi eğitim helikopteri eğitim uçuşu sırasında boş araziye düştü. Helikopterde bulunan bir personel yaralanırken pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ise hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Ankara'da hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarına yönelik 2027 yılı hac kurası çekildi. Hacı adayları sonuçları saat 20'den itibaren E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, Euro 53 lira 76 kuruş, Sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir Bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: La sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
1: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
3: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
1: 4 numara.
5: Yalancı şahidim bir ay benim.
3: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
6: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
1: 2 numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da.
3: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
8: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Radyo Sinerji www.radyosinerji.com
9: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: sistemle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Cuts.
1: Saat 16.
2: Şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Jandarma Genel Komutanlığı 22 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 128 şüpheli yakaladı. 51 kişi tutuklandı, 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Çin'le Avrupa'yı bağlayan Orta Koridor projesinde kargo hacmi 4 katına çıktı. Tokat koridorun dışında kalırken Sivas ve Yozgat merkez oldu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Şimdi haberler.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvuracak. İfadeler için adliyeye davet edilecekler. İstanbul Tuzla'daki 268 dairelik site, 3 yıldır toplanan 22 milyon liralık aidatların usulsüz kişisel hesaplara aktarılması ve yasa dışı bahislerde kullanılmasıyla iflasın eşiğine geldi. Kat malikleri yetkililere çağrıda bulundu. Sultan Gazi, Esenler ve Eyüp Sultan'da el freni çekilmeyen araçlar geri kaydı. Çevredekiler ve sürücüler son anda müdahale ederek kazaları önledi. Olaylar güvenlik kameralarına yansıdı, sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı. 8 aylık hamile eşine tatlı almak için çıkan AK, 3 şüpheli tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis şüphelilerden birini tutukladı, diğer ikisini arıyor. AK ve eşi ameliyatla hayata tutundu, bebek sağlıklı doğdu. ÖSYM 2026 YKS'ye katılan okul birincisi adaylara bilgilerini 16'ya kadar kontrol etmeleri uyarısında bulundu. Eksik veya hatalı bilgileri e-okul sisteminden düzelten adaylar sürenin ardından değişiklik yapamayacak.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Yusuf Tunaoğlu vefatının 26. yılında Zincirlikuyu mezarlığında kulüp yetkilileri, ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Bodrum Futbol Kulübü 2026-2027 sezonu kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Satışlar başladı. Kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara %20 indirim uygulanacak. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, kamp döneminde fiziksel ve taktik antrenmanlara ağırlık vererek kaliteli oyuncularla takımı üst seviyeye taşıyacaklarını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 31 derece. Hava parçalı güneşli ve hafif yağmurlu olacak. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 29 derece. Hava açık ve güneşli geçecek. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 28 derece. Hava çoğunlukla güneşli olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212-56-56 0543-746-37-54.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam. 98.9 FM, Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Saat 17.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüphelinin yakalandığını, adliyeye sevk edilen zanlılardan 51'inin tutuklandığını bildirdi. Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İran basını ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nın en dar kısmındaki Lark Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
5: Spor.
4: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.

0: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Jandarma Genel Komutanlığı 22 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 128 şüpheli yakaladı. 51 kişi tutuklandı, 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Çin'le Avrupa'yı bağlayan Orta Koridor projesinde kargo hacmi 4 katına çıktı. Tokat koridorun dışında kalırken Sivas ve Yozgat merkez oldu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturmasını genişleterek Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurdu. Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı, tutuklu sayısı 27'ye yükseldi. Muğla Cumhuriyet Mahallesi'nde kalbi duran genç yere yığılırken 56 yaşındaki R'ye yardım etmek yerine cebindeki 6000 TL'yi çaldı. Polis güvenlik kamerası inceleyip şüpheliyi tespit ederek tutukladı. Sultan Gazi, Esenler ve Eyüp Sultan'da el freni çekilmeyen taksiler geri kaydı. Çevredekiler ve sürücüler son anda müdahale ederek olası kazaları önledi. Araçlar güvenlik kameralarına yansıdı ve dikkat çekti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşerek terör örgütü PKK'nın dayatmasıyla hazırlandığını iddia ettiği çerçeve yasa taslağına karşı olduklarını belirtti. Dervişoğlu, sürecin kapalı kapılar ardında yürütülmesine tepki gösterdi. Iraklı doktor Alya Şallal Nayefa, taksi şoförü Enver P ile ücret farkı nedeniyle tartıştı. Şoför, doktoru yaklaşık 500 metre götürüp çantasını aldı. Doktor şikayetçi oldu. Polis soruşturma başlattı. Spor. Galatasaray savunma oyuncusu Davinson Sanchez'e Suudi Arabistan'dan Al Ahli kulübü 40 milyon euro teklif etti. Daha önce Como 33 milyon euro teklif etmişti. 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi. Çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti. Maç 120 dakika sürdü, setler çekişmeli geçti. Fulham teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde Real Madrid'in genç santrforu Gonzalo Garcia'yı transfer etmek için görüşmelere başladı. Garcia, Mourinho'nun beğendiği isimlerden.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 31 derece. Hava parçalı güneşli ve hafif yağmurlu olacak. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 29 derece. Hava açık ve güneşli geçecek. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 28 derece. Hava çoğunlukla güneşli olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.
4: Hiçbir zaman affetmedim.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Ile sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinem.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
1: Radyo Sinerji.
2: Reklam.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Hedef şaşırtma.

0: Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız Şarkılar Bizi Söyler programında günün en güzel dakikalarını eşlik etmek adına bizler yerimizi aldık. Sizler de oralardaysanız programı başlatıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

Efendim, programımıza eşlik ediyorsunuz ve günümüz renkleniyor sayenizde. Şarkılar Bizi Söyler programına sevgili dostlarımız tavsiye şarkılarıyla katılıyorlar. Bu güzel eserlerden bir tanesinde de Melahat Gülses diyor ki, penceresi yola kalmıyor.

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam ediyor.

0: önünde.
1: Efendim, birbirinden güzel sanat müziği eserlerimizle beraber gününüze eşlik ediyoruz. Radyolarımızın sesini biraz daha açalım dilerseniz. İlkay Toktaş eserimizin ardından Metin Şentürk ile devam ediyor program.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler.

Bölgenin en güçlü sesinde müziğin tadına varmak isteyenlerin buluştuğu bir programda, Şarkılar Bizi Söyler programında seçtiğimiz en güzel sanat müziği eserleriyle devam ediyoruz. Aydan Kurban yorumundan güzel bir eserdi paylaşmış olduğumuz. Dile benden ne dilersen dedi sanatçımız ve Petek Dinçöz'e devam ediyoruz. Ona çiçek yolladım, akasyalar açarken diyor sanatçımız.

Efendim Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziği eserlerimizi ve sanat müziği yorumcularımızı unutturmamak adına her gün sizlerle beraberiz ve günün en güzel dakikalarına eşlik ediyoruz. Adnan Şenses'i rahmetle andık bu güzel eseriyle beraber ve program birlikteliğimiz Emel Sayın yorumundan güzel bir eserle devam ediyor.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

Birbirinden güzel sanat müziği eserlerimizi tadımlık da olsa siz sevgili dostlarımızla buluşturduk. Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonundayız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Saat'te hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356-716-1516-0540-650-4050. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356-716-1516-0540-650-4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

mı? Kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki hülya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha. Hey George, versene borç. Olmaz Michael,

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, ikide maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende

Öndere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, bay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha. Hey George.

0: Annede zayıf var. Hap YouTube çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar. Diskoda danslar. Uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bozuk yok.

0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.

günüm şimdi dargınım. Acıyım, acıdan öteyim belki.

içimde bir içli hüzün var sanki, bir gölge kadar.